Acanlar cerlici hörüns tremi saka golf Anıldın eyvan til acan holu tre Değeri brenni holu meşin Bera molar ata leşin Onu glitcher skapnar veşin Kurfan normanlar spelten Mu sabba vikner muna çikti flokkast Umun çikten de flok Er de leger mitlin teori upf